söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen, elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devrim.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

Salih. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi çaysıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
3: 0543 746 37 54
2: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Haberin merkezine.
2: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Reklam.
5: Manifest.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 25 Haziran 2026 Perşembe sabahındayız. Radyonuzda bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini birinci sayfa programıyla elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız. Sıcak dakikalar var, son dakika gelişmeleri, önemli haberleri sizlere aktaracağız. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da arka arkaya iki büyük deprem meydana geldi. Yaracuy eyaletindeki 7.2 büyüklüğündeki ilk depremden 40 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. Bölgede çok sayıda binanın yıkıldığı, enkaz altında kalan insanların olduğu duyuruldu. Öte yandan Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında ise 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurulmuş. Son dakika gelişmelerini aktarıyoruz. Venezuela'nın Karayip kıyısındaki Yaracuy eyaletinin başkenti San Felipe yakınlarında ard arda iki büyük deprem meydana geldi. Biliyorsunuz 6 Şubat 2023 depremlerinde 7.8 ve 7.6 büyüklüğünde 11 ili etkilemiş ve binlerce kişi hayatını kaybetmişti değerli dinleyenler. İran'la Amerika arasında imzalanan 60 günlük ateşkes anlaşmasını değerlendiren İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, mutabakat zaptının Amerika yenilgisinin ilanı olduğunu öne sürdüğü Kalibaf, İran yönetiminin anlaşmaya baskılar nedeniyle değil, İran halkının otoritesiyle imza attığını belirtti. Tahran yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Grossi'nin İran'ın nükleer programının denetleneceği açıklamasına yanıt verdi. İran nükleer programının ancak Amerika anlaşmada üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirirse denetleyeceğini kaydetti. Amerika Başkanı Donald Trump ise İran'la müzakere sürecinin iyi gittiğini belirterek İran büyük tavizler veriyor ifadelerini kullandı.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programı başladı değerli dinleyenler. Son dakika gelişmesini aktaralım. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da arka arkaya iki büyük deprem meydana geldi. Depremler 40 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Bölgede çok sayıda binanın yıkıldığı, enkaz altında kalan insanların olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar ölü ve yaralı sayısı hakkında herhangi bir açıklama yapılmış değil ve bu depremlerin dakikalar sonrası Japonya'nın kuzeydoğusunda da 6.9 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi denilmiş. Fenerbahçe'de Marsilya'nın İngiliz starı Mason Greenwood'la ilgili olay yaratacak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertler yazın transfer bombasını patlatmaya çok yakın deniliyor. Venezuela ve Japonya'da büyük depremler denildi. Malatya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni il yönetimi kapıyı çilingire açtırdı, içeri girdi. Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak protesto üzerine çarpı atıp hain yazdılar deniliyor. Avrupa'da kırmızı alarm Fransa tarihinin en sıcak gününü yaşadı. İngiltere'de de Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı deniliyor. CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Özcan partisinden istifa etti. Edirne'nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, Özcan'ın E-Devlet üzerinden istifa ettiğini duyurmuş değerli dinleyenler.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Efendim birinci sayfa programı devam ediyor. Radyonuzda birinci sayfa haberlerini sizlere aktarıyoruz. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu 3. maçında İsviçre turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ile karşı karşıya geldi. Mücadele İsviçre'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi deniliyor. Rize'de feci olayda 3 genç kız hayatını kaybetmişti denilmiş. Rize'nin Çayeli ilçesinde 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı trafik kazasında otomobil sürücüsü Selinay Saral ve yanındaki Nilay Bilgin'in çarpmanın ardından alev alan araçta sıkıştığı, Gamze Saklı'nın ise yola savrulup yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı. 3'ü ağır 5 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtiliyor. Kazanın geçtiğimiz gece 23 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkiinde meydana geldiğini belirtelim. Değerli dinleyenler, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü de aktarılmış. Ünlü otogaleriden dolandırıcılık davasında çarpıcı iddialar, galeri kurşunlandı, Bentley'in noter satışını alamadım haber başlığı var. Fay haritası güncellendi, 4 bölgede risk artıyor, dikkat çeken Karadeniz detayı denilmiş. Uzmanların açıklamaları var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak muttan kararının ardından patlak veren tartışmalara değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz dedi grup toplantısının ardından. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olur ifadelerini kullanmış.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahalle.

0: Esi Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programında radyonuzda değerli dinleyenler. 55 milyon euro isteniyor, Fenerbahçe ile anlaştı denilmiş. Brezilya, İskoçya'yı farklı geçerek grubu lider tamamladı deniliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası C grubunda ise Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup ederek 7 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna kaldı deniliyor. Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi denilmiş. İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katındaki mutfak duvarı çöktü. Çok sayıda bina sakini tahliye edildi. Venezuela'nın kuzey kıyısında 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde ard arda iki deprem meydana geldi. Depremler 40 saniye arayla meydana geldi. Ülkede tsunami uyarısı verildi deniliyor. Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı denilmiş. Fed'in stres testi resesyona karşı dayanıklılığı gösterdi deniliyor. Esenyurt'ta otomobille motosiklet çarpıştı. İstanbul Esenyurt'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı deniliyor. İspanya Basketbol Ligi'nde Valencia ikinci kez şampiyonluğunu ilan etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin genel kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Emniyet Teşkilat Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu'yla bazı kanunlarda yapılan düzenlemelerin hayırlı olmasını diledi denilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimize göz atmadan önce haber başlıklarını aktarmayı sürdürelim. Ahmet Spor'a devre arasında gelen sol bekten veda deniliyor. Freni boşalan kamyon çocuk parkına metreler kala durdu denilmiş. Dünya Kupası B grubunda tur atlayan takımlar belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu 3. haftasında İsviçre Kanada'yı 2-1 yenerek lider olarak üst tura adını yazdırdı deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü denilmiş. Pakistan'da çığ felaketi, Fransız dağcının Pakistan'ın kuzeyindeki Baltistan bölgesinde K6 zirvesine tırmanmaya çalışırken çığın altında kalarak hayatını kaybettiği aktarılmış. Rakibinin ayağını kıran Asim Madibo'nun cezası açıklandı denilmiş. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yeniden AK Parti'ye katılıyor. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara'da düzenlenecek AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağını duyurdu denilmiş. Çankırı'da acı olay, elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Emniyet teşkilatını ilgilendiren hükümleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. 5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni, Sivasspor'da olağanüstü kongre kararı haber başlıklarıydı.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında kullanmadığım cümleden dolayı Sayın Demirtaş üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum dedi. Kimse buradan kendisine bir siyaset devşirmesin ifadelerini kullandı. Pişman değilim demişti Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş açıklaması deniliyor. İçişleri Bakanlığı duyuruldu. Saray Belediye Başkanı'na soruşturma izni denilmiş. CHP'den AK Parti'ye geçmişti. İlk açıklaması mecbur kaldım olarak aktarılmış haberde değerli dinleyenler. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. CHP oylamaya katılmama kararı aldı deniliyor. Montella'dan istifa sorusuna yanıt. Bunu bekleyen varsa haber başlığı var. Brezilya İskoçya'yı 3 golle geçti. Bir üst tura çıktı denilmiş. Haiti kupaya veda etti. Fas son 32 turundan yükseldi deniliyor. NATO'dan Türkiye'nin en köklü gazetesine ambargo, zirve akreditasyon talebi reddedildi denilmiş. NATO Cumhuriyet Gazetesi'nin Temmuz ayında Ankara'da gerçekleşecek liderler zirvesine akreditasyon talebini reddetti. Red kararını ileten e-postada gerekçe belirtilmedi. Cumhuriyet daha önce yurt içi ve yurt dışında pek çok NATO etkinliğini izlemişti. Taksiciler Odası'nın şikayeti üzerine yaklaşık 2 yıldır devam eden davada karar çıktı. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, Martı Tak hizmetinin haksız rekabet oluşturduğuna ve bu hizmetin men edilmesine hükmetti. Mahkeme uygulamaya yönelik erişim engeli talebini ise reddetti. Kararın henüz kesinleşmediği ve tarafların istinaf yolunun açık olduğu belirtilmiş değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

Efendim gazetelerimize göz atacağız bu bölümde. İlk olarak Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin bugünkü sayısındaki manşetine bakalım. Şapkasız çıkmayın denilmiş. Avrupa'da onlarca can alan omega blokajı yüksek basınç sisteminin Türkiye'de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşlara şemsiyesiz şapkasız sokağa çıkmayın uyarısı da bulunmuşlar. Bütün dünya izleyecek deniliyor. Kahire'de çekimleri süren ve yönetmenliğini usta isim Stephen Hopkins'in yaptığı The Prince dizisinin kadrosuna dahil olan Özge Özaçar yaşadığı heyecanı anlattı denilmiş. Terörsüz Türkiye yasaları geliyor denilmiş. CHP'den AK Parti'ye geçti. İYİ Parti'den istifa ettikten sonra katıldığı CHP'den de ayrılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in yeni partisi belli oldu. Özdemir dün AK Parti'ye katıldı. Özdemir'in rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat taktı deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin meclis grubunda konuştu. Devletimiz niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye sahibiz. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle bu hayırlı süreci tamama erdireceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulunması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir ifadelerini kullanmış. İki vekil dünya evine girdi deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir ile Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Evrim Rızvanoğlu evlendi. Emir ve Rızvanoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde aynı dönemde görev yaparken evlenen ilk milletvekili çift oldu deniliyor. Başkente seferberlik denilmiş. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesine hazırlıklar tam bir seferberlik havasında sürüyor deniliyor. Amerika'dan Kaan motoru sinyali denilmiş. En iyilerde iki Türk okulu deniliyor. Evde sağlıkta yeni kurallar, Norveç'te çocuğa yapay zeka yasak haber başlıklarıydı. Hürriyet gazetesinde değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Lezzetin adresi Özdiyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Bir diğer gazetemize bakacağız. Az önce Hürriyet gazetesini sizlere aktardık. Şimdi ise Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesinin manşetine baktığımızda NATO zirvesi öncesi Kıbrıs'ta zamanlaması manidar plan ortaya çıktı. İkinci Yes be annem raftan indirildi deniliyor. Planı Birleşmiş Milletler Kıbrıs özel temsilcisi hazırladı. Maraş ve Güzelyurt'un Rumlara verilmesini önerdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Avrupa Birliği üyeliği vaat edildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol hakkı yok sayıldı deniliyor. Beş parmaktaki bayrak inerse Ankara uyuyamaz denilmiş. Mavi Vatan'ın isim babası emekli tümamiral Cem Gürdeniz'den tarihi uyarı deniliyor. Gerçeği halk gördü, mahkeme 238 gündür görmedi denilmiş. Gebze'de çöken binaya komşu bina boşaltıldı. 8 aydır kira ödeyip borca batan sakinler mahkemenin uzamasına bu dövizle isyan etti deniliyor değerli dinleyenler. SGK emeklinin mallarını satıyor. Dışişlerinde sahte imza skandalı, Ankara'da çelik kubbe kalkanı haber başlıklarıydı Sözcü gazetesinde. Sözcü gazetesinin logosunun hemen altında CHP lideri Özel'in iktidar konuşmasını yapacağı o bank işte bu bank denilmiş. Direnişin simgesi olan bank Cumhuriyet Halk Partisi Yeşilova ilçe başkanlığında koruma altına alındı deniliyor. Emin Çöleşan'ın yazısı var. Sözcü gazetesinin 5. sayfasına taşınmış. Ya rozet takılıyor ya da kelepçe denilmiş. CHP il binaları ikiye ayrıldı. Saygı Öztürk'ün yazısı da sayfa 4'e taşınmış Sözcü gazetesinde değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman

0: ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Evet, bu bölümümüzde de haber başlıklarını aktaracağız ve haber turumuzu noktalayacağız değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık ve itibar kazanmıştır ifadelerini kullandı. Şu bir gerçek ki İran krizi sürecinde yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir ifadelerini kullanmış. Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem deniliyor, Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem denilmiş. Trump, NATO zirvesine Erdoğan'a duyduğum saygıdan gidiyorum ifadelerini kullanmış. Muğla'da iki kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti deniliyor. CHP'de bir istifa daha denilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı, Türkiye dünya liderlerini ağırlayacak. NATO Ankara zirvesi geri sayım sürüyor denilmiş. Van Saray Belediye Başkanı Acar hakkında soruşturma izni verildi. İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı. Bursa'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 31 kişi gözaltına alındı. Hatay'da orman yangınında zarar gören alanlar ağaçlandırılıyor. Kontrolden çıkan kamyon park halindeki araçlara çarptı haber başlıklarıydı. Yine Balıkesir'de bir kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı deniliyor.

Programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arası sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş ve güncel meteorolojik bir uyarı bulunmuyor denilmiş değerli dinleyenler. 25 Haziran 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 26 Haziran Cuma sabahında, haftanın son iş gününde bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta ise bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olarak bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlantı sağlayan Kargı Salman Gökal Grup yolunda beton yol çalışmaları sürüyor. 3,6 kilometresi tamamlandı. Bu yıl 2 kilometre daha yapılacak. CHP'de 74 il başkanı ve 81 il örgütü temsilcisi ihraç ve görevden almaları tanımayarak genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı, dayanışma vurgulandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu edecek şekilde Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı yapabileceğini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisi ve ordusunun gücünü vurguladı. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Olağanüstü hal ilan edildi. 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı. Yardım çağrıları yapıldı, uluslararası destek bekleniyor. Ankara polisi sosyal medyada kendisini Sofi Serkan ve Ahmet Hoca olarak tanıtıp dini duyguları sömürerek 50 kişiyi, aralarında şehit eşi de bulunan dolandıran şüpheliyi yakaladı. Operasyon devam ediyor. Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını duyurup karşılama çağrısı yaptı. Ancak sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun programının mahkeme kararıyla iptal edildiğini açıkladı. İzmir'de CHP'li Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik rüşvet operasyonunda belediye başkanları İsmail Yetişkin ve Onur Yiğit dahil 24 kişi gözaltına alındı. İmar ve inşaat usulsüzlükleri iddia edildi. Spor. İsviçre Kanada'yı 2-1 yenerek B grubunu lider tamamladı. Her iki takım da 2026 Dünya Kupası son 32 turuna yükseldi. Kanada tarihinde ilk kez eleme turunda. Wilfried Tsingo 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlanınca Galatasaray doktoru Yener İnce, Fil Dişi Sahilli Futbol Federasyonu ile iletişim kurup oyuncunun riske edilmemesini istedi. Como İsmail Yüksek için 20 milyon euroluk teklif hazırlıyor. Teknik direktör Kartal oyuncunun takımda kalmasını isterken yönetim satışa sıcak bakmıyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 52 kuruştan, gram altınsa 6101 lira 96 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Nihan Akın'la yaptık. Duy beni radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Murat Edis'le devam ediyoruz. Bebeksi, hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest. Hileli radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Yine bir çevirme vukuatı. Çevirmede alkollü yakalandı. 4 gün önce aldığı ehliyetine el kondu. Oğlum daha 4 gün önce ehliyeti almışsın. Bu mudur yani? Bu sıfırdan mı almış ehliyeti, yoksa hani daha önce ehliyeti kaptırmıştı da 4 gün önce zamanı doldu. Ehliyeti aldı, sonra tekrardan çevirmeye girdi. Bakın, İstanbul'da polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Kadıköy'deki denetimlerde 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne toplam 27.719 lira para cezası uygulandı ve 4 gün önce aldığını belirtti. Ehliyetine el konuldu. Arkadaş da tripli bu arada, o da trip atıyor. Tamam, il genelinde işte eş zamanlı huzur İstanbul denetimi gerçekleştirildi. Kadıköy'de saat 20'de başlayan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve bu GBT'leri yapıldı. Ekipler trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik işlemleri sürdürdü. Denetimler sırasında 34FRS053 plakalı motosikleti sürücüsü VA'nın 0.89 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye muayene eksikliği ve alkollü araç kullanma suçlarından toplam 27.719 lira idari para cezası uygulandı. Tabii bununla da kalmadı, ehliyetine el konulan sürücü. Bakın şu ifadeleri kullandı efendim. Varsa bir cezam çekerim. Bu klasik ya, var cezan var zaten. Yani cezan var ve o cezayı çekiyorsun. 27 bin lira kitlemişler. Varsa bir cezam çekerim. Ehliyeti 4 gün önce aldım. Ne var ne yoksa aldılar. Motosikleti bağlamasalar iyiydi diyor. Hani nasıl olsa ehliyeti sürmeye devam edeceğim diyor yani. Bunun Türkçe karşılığı budur. Ne var ne yok aldılar. Varsa bir şey, cezan var, sitem etme yani. Ne var ne yoksa aldılar değil. Ceza neyi gerektiriyorsa onu uyguladılar. Öte yandan bir başka motosikletin sürücüsüne de muayene eksikliği ve sigortasız araç kullanımı suçlarından toplam 3.965 lira idari para cezası kesilmiş. Hadi bu neyse. Ötekinin belli yani, çok fazla ehliyetle işi yok. Hani motosiklet olsun. O motosikleti almak da geri almak da çok kolay değil. Bir de onun da ekstra bir masrafı olacak. Hani artık motosiklet otomobil ayrımı yok trafikte. Yani kurallara uymadan yakalandığın zaman ceza tamam belki otomobil kadar olmayabilir, eyvallah, ama var yani. Neyse, geçmiş olsun artık ehliyeti aldıktan sonra. Gerçi dediğim gibi bu hani şey değil, bu motosiklet bağlansa da farklı bir motosiklet bulacaktır. Yani oradan verdiği mesaj belli yani arkadaşımızın.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

vurgunu denmiş. Yaşlı kadını böyle dolandırdılar. Ah ah. Efendim standart az çok anlamışsınızdır bu telefon dolandırıcılığı olayı. Ama bak bunlar biraz daha farklı. Bursa'da telefon dolandırıcılarının hedefi olan 73 yaşındaki kadın kendisini yeğeni olarak tanıtan şahsın oyununa geldi. Zor durumda olduğunu söyleyerek para ve altın isteyen dolandırıcılar yaşlı kadının ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin Bursa ve İstanbul'da yürüttüğü titiz çalışma sonucu yakalanan iki şüpheli tutuklandı. İnşallah altınlar da geri gelmiştir. Bakın edinilen bilgiye göre olay ev telefonundan aranan 73 yaşındaki kadın telefondaki kişinin kendisini yeğeni olarak tanıtması üzerine konuşmaya başladı. Zaman zaman mesela böyle dolandırıcılık haberleri geliyor. Burada tabii ses değiştirme var mıdır yok mudur bilemem. Belki hani kadının yaşından dolayı böyle bir kandırılma durumu da olabilir. Hani ses belki benziyor olabilir veya şimdi günümüzde çok daha fazla teknoloji gelişti. Hani çok rahat tanıdığınız birisiyle konuşuyormuşsunuz gibi oluyor. Ses değiştirme programları falan filan o yapay zeka aldı başına gidiyor biliyorsunuz. Şüpheli şahıs acil paraya ihtiyacı olduğunu ve eve göndereceği arkadaşına altınları teslim etmesini istedi. Bir süre sonra yaşlı kadının adresine gelen şahsa bir adet Adana burgusu bilezikle bir adet beşi birlik zinciri teslim edildi. Daha sonra gerçek yeğeniyle görüşen kadın işte burada artık gerçek ortaya çıkıyor. Dolandırıldığını anlayınca Bursa Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Bursa ve İstanbul'da güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olay günü yaşlı kadının evine giderek altınları teslim alan MSP 42 yaşında ve birlikte hareket ettiği belirlenen MP 36 yaşında İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli Bursa'ya getirilirken emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemeye tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet, polis ekipleri özellikle yaşlı vatandaşları telefonla arayarak kendilerini akraba, polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Tabii bu uyarılar yıllardan beri yapılıyor ama biz yıllardır dolandırılmaya devam ediyoruz. Yani dolandırılma konusunda hiç hız kesmedik. Burada elbette yaşlı vatandaşların biraz daha dikkatli olması gerekiyor ama bu artık yaşlı genç çok da fark etmiyor. Özellikle bu telefonla dolandırıcılık konusunda birisi arayıp ben polisim, ben seni MİT'ten arıyorum, ben savcıyım, ben ne bileyim jandarmayım, şöyleyim, böyleyim dediği zaman biz de elde avuçta ne varsa hepsini veriyoruz. Ta en son noktada aklımıza geliyor dolandırıldığımız. Ondan sonra bir daha işte ne bileyim polise başvuruyoruz, oraya buraya başvuruyoruz maalesef. Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ve tabii artık hani duyduğunuz sese de çok fazla inanmamanız lazım. Ses değiştiriyorlar. Zaten hani videoları falan biliyorsunuz artık yapay zekayla. Oho! İstediği kişi istediği şekilde videoda oynatıyor yani artık. Onun hayal dünyasına kalmış olan bir şey. İnsafına kalmış olan bir şey. Ve bunları yapmak öyle zor şeyler de değil. Basit şeyler, kolay şeyler artık. Hani önceden programlar kullanılıyordu, şöyleydi, böyleydi. Yok, şimdi yapay zekaya biraz para veriyorsun, komutu veriyorsun, yapıveriyor sana video. Tamam, normalde belki bizim bu Gemini'ler falan hani öyle çok farklı içerikli videolar yapmama konusunda programlı ama bir dünya yapay zeka uygulaması programı var yani. Neler neler çıkıyor, abo. Allah korusun vallahi. İşte burada sesere dikkat. Hep onu söylüyoruz. Yani telefonda duyduğumuz seslere falan aldanmamak lazım. Görüntülere, izlediğimiz videolara çok aldanmamak lazım. Artık günümüzde şu şekilde olacak. Yanınızda görüp duyduğunuzda canlı halini. Ancak o zaman ikna olun. Ya onda bile bir düşünün tabii de. Ama böyle telefonda, videoda falandır filandır seslerde, meslerde aman dikkat arkadaşlar. Bu işin sonu bambaşka yere gidiyor çünkü.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Blok 3 Kayıkkalp radyonuzdaydı. Efendim bakınız, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının 5 sırrı denmiş yoğurt yemek. Stresten uzak kalmak, başka ne olabilir? Yoğurt fix efendim. Hangi coğrafyada olduğunuzun önemi yok. Yoğurt efendim olacak. Doğal yoğurt yani, organik yoğurt. Nelermiş bakalım? Okinawa'dan Sardinya'ya dünyanın en uzun yaşayan insanların bulunduğu mavi bölgeler incelendiğinde, ya incelemeyin bırakın insanlar rahat rahat yaşasın. İncelemeye başladığımız anda biz bozmaya da başlıyoruz, bırak kardeşim. Şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıkmış efendim. Genetik değil, yaşam tarzı diyor. Hayatı yaşama şeklinde yapılacak değişiklikler yaşalma şeklinizi değiştirebiliyor. İşte 100 yaşını devirenlerin ortak 5 sırrı. Bak bunlar gibi yaptığımız zaman bir 100 yıl görünüyor efendim. Garantili. Nelermiş bunlar? Neler bu ortak alışkanlıklar? 1. Hareket için spor salonuna gerek yok. Uzun yaşayanlar fitness yapmıyor. Onların sırrı doğal hareket demiş. Ya bu hareket önemli zaten. Yani bu beden hareket etmeye programlı. Bize bakınız, en büyük nasıl derler, hata şu oldu. Özellikle bizim kuşakta bu daha çok oldu biliyorsunuz. Aman çocuğumuzun masa başı işi olsun. Neden? İşte kışın sıcak, yazın serin. Abi bizi bu masa başı işler mahvetti. Yani şu an dinleyenlerin büyük bir bölümü masa başı iş yapıyor. Keza mesela otomobillerde de durum esasında az çok aynı. Bizi en çok bu mahvetti. Masa başı, masa başı. Bizim de masa başı. Yayın mayın yine yayın masası. Yani yine masa yani bu. Öyle oturalım, oh mis gibi. Bak burada da klima üfül üfül çalışıyor. Gayet güzel, serin. Otur, akşama kadar otur yani. Ama sonra ne oluyor işte? Belle başlayan sıkıntı özellikle. Hele bir de boyunuz biraz uzunsa o bel zaten direkt ben buradayım diyor. Ondan sonra ne bileyim, çeşitli bacak ağrıları. Kilolar zaten keza. Bahçeyle uğraşmak, merdiven çıkmak, yürüyerek markete gitmek gibi gündelik hayatın içine yedirilmiş sürekli hareket halindeler. Yani bir yani spor bir görev değil, yaşamlarının bir parçası. Bakın bu merdiven çok önemli sevgili dinleyenler. İmkanı olan merdiven çıksın. Yani eve gittiğinizde apartmanda falan oturuyorsanız, hani çok yüksek katlarda tamam eyvallah ama hani 3-5 kat falan, hatta 6-7 kat diyelim böyle bir yerlerse, bak o merdiveni çıkın, asansöre binmeyin yanınızda fazla böyle eşya meşya yoksa. Şu an hadi canım arkadaş o merdiven de çıkılır mı diyenleriniz var biliyorum ama çıkın. Dünyanın en iyi spor aktivitelerinden bir tanesi o merdiven. Ben hiç asansör kullanmıyorum. Yani eve giderken. Gerçi ben de birinci kat ama o olsun. Ama kullanmıyorum yani. 80 kuralıyla beslenme bakınız. İkinci ortak özellikleri. Neymiş bu? Japonya'nın Okinawa bölgesinde yaşayanların en büyük sırrı mide doluluğunun %80'ine ulaştıklarında yemeği bırakıyor. Yani doymayı hissettiği...

Torunlarına bakma görevleri veya bahçeleriyle ilgilenme sorumlulukları. Amaçsızlık en büyük yaşlanma sebebidir demiş. İşte biz de işe gitme. Yani nedir? Kredi kartını ödemek için, faturaları ödemek için. Bundan dolayı biz de işe gidiyor. Amacımız var yani bizim de. Bak buradan yırttık. Hadi bu üçüncü madde iyi. Dördüncü ortak özellik efendim, sosyal bağlar yalnızlık bir katildir demiş. Uzun yaşayanların hiçbiri yalnız değil. Aile bağları çok güçlü ve mutlaka haftalık bir sosyal ritüelleri var diyor. Akşamları komşularla bir araya gelmek, kahve içmek veya işte başka içmek. Stres seviyesini düşüren en büyük zırhları demiş. Biz de akşam oldu mu milletten kaçıyoruz. Aman abi gün boyu yorulduk bir bırak bir dinleneyim ben be, bir karışmayın bana be diye. Ve son özellik günü bitirirken yavaşla diyor efendim. Modern dünyanın en büyük hatası sürekli koşturmak. Uzun yaşayanlarsa günün belli saatlerinde mutlaka yavaşlıyor. Nasıl bir yavaşlama bu? Öğleden sonra kısa bir şekerleme. Ah be abim. Sen bunu bize mi söylüyorsun öğleden sonra şekerleme? Bunun için emekli olmak lazım. Ama iyi bir emekli maaşıyla. Hani çalışmaya mecbur kalmadan yaşanılacak bir dünyan olursa ki zor. Öğleden sonra şöyle bir şekerleme olur. Niye olmasın ama bir türlü. Tamam mesela Japonlarda böyle bir kültürü var. Bazı pek çok yer. Hatta çalışanları böyle kapsül mapsül yapıyorlar uyusunlar diye. Böyle yerler görüyoruz zaman zaman ama onlar nadiren yani. Diğer taraftan bize öğleden sonra bir uyu bak ne oluyor. Stres hormonlarını düşürmek ömrü uzatmanın anahtarı denmiş efendim. Yani büyük değişim değil, küçük adımlar diyor. Bu insanların sırrı hayatlarını kökten değiştirmek değil, bu küçük alışkanlıkları 100 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde uygulamaları. Siz de bugün günde 20 dakika daha fazla yürüyerek veya porsiyonlarınızı %20 küçülterek kendi mavi bölgenizi yaratmaya başlayabilirsiniz diye bir motive cümlesini bitirmişler efendim. Yani evet doğru, kesinlikle hepsine katılıyoruz. Ama işte bazı mesela bahçeyle uğraşıyor. Bahçe yok ki. Yani otopark var, orada da sıkıntı. Hani bunları yapmak için biraz böyle daha sakin yerlerde de olmak gerekiyor. Yani sakin bir yaşam, şey ne bileyim hani bir köy evi dediğimiz. Hani böyle bahçeyle uğraşacağın ya da en azından bir bahçen yani. Hani büyük olmasa da o da yok. Şimdi böyle betonda falan şey yapıyoruz biz daha çok. Hani bu hayat şeklini yaşamak da bizim için biraz zor. En azından merdiven çıkabiliriz. Spor kısmını biraz uzatabiliriz. Daha uzun yürüyebiliriz. Yani belki o zaman 100 yıl olmasa da belki bir 80-90 yani bilemiyoruz artık.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
5: Uçakcan.

0: Ege, karanlıktan aydınlığa radyonuzdaydı. Efendim bakınız, Yargıtay'dan emsal karar denmiş. Cimri eşeğe kara haber. Aşırı tutumluluk boşanma ve maddi tazminat sebebi sayıldı. Doğru. Abi tamam, tutumlu olmak çok önemli. Kesinlikle har vurup harman savurmamak gerekiyor. Ama belakin abi aşırısı da yani. Bakın eşine sürekli... O abi sen de coşmuşsun ama kusura bakma da yani. Banyonun ışığını çok yaktın. Sifonu niye çektin? Tuvalet muvalet ama yani niye çektin? O sifon günde bir defa çekilecek. Çay demleme diye aşırı tutumlu eşe açılan davada Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar çıktı. Bu cimriliğin de ötesinde, bu başka bir şey bu ya. Kocasının cimriliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını öne süren Kale isimli genç kadın, aile mahkemesinin yolunu tuttu. Kocasının aşırı cimri davrandığını, eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini... Işıklar yanıyor çünkü. Müşterek evin yaşanabilir şartlara sahip olmadığını iddia etti. Evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirten Kale, beni sürekli banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyor. Bir adet patates dahi kalsa eve gıda malzemesi, deterjan almıyor. O patates bitecek. Hayır, israf mı edelim yani? Ama bu cimrilik değil, bu başka bir şey bu ya. Çay demlememi bile yasakladı. Kişisel temizliğine de dikkat etmiyordu. Devamlı olarak beni aldatabileceği vurgusunu yapıyordu. Ya yapamaz o. Yani eğer bu durum sürekli bir karakter meselesi ise... Bak kişisel neyse girmeyeceğim. Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmamıza ve aylık 1500 TL yoksulluk nafakasına faiziyle 30.000 TL maddi tamam kararınızı talep ediyorum demiş. Efendim bakın, Yargıtay'ın kararın bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı. Neydi burada? Kadının talebi bu. Aylık 1500 TL yok.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, yüze yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini belirtti.
4: Spor.
3: A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Milli takım etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı. 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta Türkiye saatiyle 05'te ABD ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran ayı olan toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Rams Park'ta bulunan Özhan Can Aydın Konferans Salonu'nda yapıldı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 5.978 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar 47 sent, bir bitcoin 60.911 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.331 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Haber.

Berkay çok güzel bir albüm ve bu albümün en keyifli şarkılarından bir tanesiydi. Vursalar Ölmem radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve şimdi biraz eskilere götüreceğim sizlere. 90'lardan bir Burcu Güneş dinleyelim. Alim Allah, sonrasında tekrardan günümüze döneriz.

0: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ben Deniz Mahmut Uçakçağ, radyonuz en Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. İrem Derici dinledik efendim. Durum çok acil. Ve bakınız, ah bu IBAN'lar başımızı baya baya artacak. Bakınız, IBAN kullanan milyonları ilgilendiriyor. Bu 5 aşamayı sakın atlamayın. Hem zaman zaman uyarılar geliyor bunlarla ilgili. İşin uzmanları tarafından. Banka hesabı üzerinden sık sık para transferi yapan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik uyarı geldi. Ki pek çoğumuz yapıyoruz artık. İBAN kullanırken bu 5 aşamayı atlayanlar büyük riskle karşı karşıya kalıyor. Neler bunlar? İsim ve ünvan uyumunu mutlaka kontrol edin. Nasıl yani? Para göndereceğiniz kişinin size ilettiği, IBAN'la hesap sahibinin adının ve soyadının veya şirket ünvanının birebir uyuştuğundan emin olun. Bankacılık sistemlerinde artık kolay adres veya IBAN girildiğinde isim maskeli olarak görünse de, evet, o bir tüyo oluyor. Transferi onaylamadan önce ekranda beliren harflerin alıcıyla eşleştiğini doğrulamak paranızı yanlış bir hesaba kaptırmanızı engeller. Ama mesela gitmiyor. Ya da bilmiyorum, benimkinde mi öyle mesela, orada bir isim, evet, maskeli bir şekilde çıkıyor. Yani isminin iki harfi, işte soyadının iki harfi falan. Ben oraya onlardan farklı bir isim girersem kabul etmiyor ki. Bilmiyorum ya, ben de böyle. Şimdi banka adı veremeyeceğim. Hani her bankada böyle olması gerekiyor herhalde. Neyse, bakın burası daha önemli. Açıklama kısmını asla boş bırakmayın. Bir de daha böyle mantıklı şeyler yazılırsa. Şeyler falan olmuyor. Hani sadakam olsun. Ne bileyim şu. Yani daha böyle bir resmi şeyler yazmakta fayda var. Birçok kişinin hızlıca geçiştirdiği açıklama alanı hukuki bir ihtilaf durumunda en güçlü delilinizdir. Kira ödemesi yapıyorsanız, evet bunlar önemli bak, 2026 yılı Haziran ayı kira bedeli. İşte bir ürün satın alıyorsanız X marka ürün hizmet bedeli veya borç veriyorsanız borç ödemesi şeklinde net ifadeler yazın. Açıklaması olmayan transferler hukukta genellikle mevcut bir borcun ödenmesi olarak yorumlanabilir ve paranızı geri almanızı zorlaştırabilir. Mesela bir ürün aldın diyelim, onu IBAN'la ödeyeceksin. Atıyorum 5000 liralık bir şey aldın. Oraya hiçbir açıklama yazmadın. Sonra mesela o kişi sana şöyle diyebiliyor, benim paramı ödemedi. Sen de diyorsun ki ya kardeşim, IBAN'da işte bak burada falan filan, yok borç ödemesi biliyor. Bunlar maalesef olabiliyor. Hani karşınızdaki insanın iyi niyeti de önemli burada ama ne olursa olsun IBAN'la para transferi yapıldığında neden dolayı yapıyorsanız bunu, bak kira ise mesela tamam, gerçi hani uygulamalarda kira seçeneği zaten var ama siz tarihini yazın. İşte hangi ayda veya hangi ayın ödemesini yapıyorsanız onu yazın. Yanlış hesap ve kiralık IBAN tuzaklarına dikkat edin demiş. Son dönemde dolandırıcıların sıkça başvurduğu, hesabıma yanlışlıkla para geldi, lütfen şu IBAN'a geri gönderin. Ya da IBAN'ınızı komisyon karşılığı kullandırın gibi. Zaten bu direkt bunun hapis cezası da var. Gibi taleplere kesinlikle itibar etmeyin. Bilmediğiniz kaynaklardan gelen paraları doğrudan kendiniz başka hesaba aktarmak yerine hemen bankanızla iletişime geçerek işlemin iptalini veya güvenli iadesini talep edin. Oldu mesela, sizin hesabınıza birinden para geldi. Bilmediğiniz bir para bu. Sonrasında dediler ki ya biz yanlışlıkla işte bu hesaba gönderdik. Onu lütfen şu hesaba gönderir misiniz dediklerinde yapma bunu. Eğer tanımadığın bir yerden para geliyorsa biz genelde para geldiğinde hani kabul ederiz direkt. Ya bir para gelmiş arkadaş, ötesi mi var deyip. Değil, burada böyle aradıklarında falan siz işlem yapmayın, bankanızı arayın. Bankanız o parayı diğer işte kim gönderdiyse ona güvenli bir şekilde geri göndersin. Siz işlem yapmayın yani. FAS işlemlerinde limit ve süreç takibi yapın demiş. 7/24 anlık para transferi sağlayan FAS sistemi hayatı kolaylaştırsa da işlem anında gerçekleştiği için hata payını neredeyse sıfıra indirmeniz gerekir. Gönder butonuna basmadan önce tutarı ve alıcı bilgilerini son bir kez gözden geçirin. FAS limitlerinin üzerindeki transferleriniz için EFT saatlerini ve işlem sürelerini hesaba katarak hareket edin demiş. Bak, sahte dekont ve SMS bildirimlerine karşı tetikte olun. Bir mal veya hizmet satışı karşılığında size gönderilen dekont görsellerine hemen güvenerek işlemi tamamlamayın. Çünkü o dekontları anında, şu hani yapay zekada bile şak diye yapıyorsun yani.
Dijital ortamlarda kolayca sahtesi üretilebilen dekontlar yerine paranızın kendi banka hesabınıza net olarak geçip geçmediğini mobil şubenizden bizzat kontrol edin. Gerçi hoş bildirim de geliyor. Hesabınıza para geldi diye. O dünyanın en güzel bildirimi o. Böyle bakıyorsun birdenbire bir ışık beliriyor. Bir ses, işte sinyal sesi. Ondan sonra oradan bakıyorsunuz ekrana. Hesabınıza para gelmiştir. Ya da hesabınıza para girişi olmuştur. O çok güzel bir bildirim o. Ay, ay, ay. Yani birisi size dekont gönderse bile işte şu ödemeyi yaptım diye. Direkt olarak tamam deyip kabullenmeyin. Bir hesabınızı kontrol edin yani. Bunlar önemli. Kısacası soru işareti barındıracak işler yapmayın. Hani bu işin özeti bu. Net olun. Neye ne para veriyorsanız yazın. Gelen paralarda mutlaka dikkat edin. Çünkü radara takılabiliyorsunuz. Mesela bu açıklamalarda hatta bununla ilgili haber bile çıkmıştı. Birisi ne parası demişti ona. Bomba parası mı bir şey falan filan şak diye yakaladılar çocuğu. Mermi parası ha. Arkadaşa para gönderiyor, böyle şakasına yapmışlar. Ama bazı kelimeler radara direkt olarak yakalanıyor. Ondan sonra bir daha Almanların ünlü atasözü devreye giriyor. Mortingenstrauze efendim. Sonrası tamamıyla böyle oluyor yani. O yüzden net olun. espri yapmayın. Hani orada onu

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar. Reklam.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
4: Reklam. www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Mahmut Uçakcan.

0: seni.
1: Ajdan var mısın radyonuzdaydı. İçelim biz bu aşkı. Efendim değil. Bakınız psikologlara göre insanların sizi hafife almasına neden olan 3 psikolojik hata. Ne yapayım, hafife alıyorsa hafife alıyordur. İlişkilerde ne kadar fedakarlık yaparsanız o kadar takdir edileceğinizi mi düşünüyorsunuz demiş. Yo. Arkadaş, höt höt olacaksın. Bak bunlar prim yapıyor. Böyle fedakarlık, medakarlık ben size söyleyeyim bir yere kadar. Ondan sonra o yapmış olduğunuz fedakarlık size vefasızlık olarak dönüyor. Bak yaz bunu buraya, yaz. Ah. Psikologlar sınır koymamak sizi değerli değil, görünmez yapıyor diyerek insanların sizi hafife almasına yol açan 3 gizli alışkanlığı sıraladı. Neler bunlar bakınız. İlki, her an ulaşılabilir olmak, her telefonu açma. Mesaja hemen dönme. Birisi çağırdığında her şeyi bırakıp koşmak, planlarınızı sürekli başkalarına göre değiştirmek veya her teklife düşünmeden evet demek. Tüm bunlar kulağa yardımseverlik gibi gelse de aslında çevrenize benim zamanım değersiz mesajı verir. Ve bir de şeysin yani böyle hani her an böyle el altında görünen biri olmayın efendim. Hani birileri kim olursa olsun bu arkadaşlıkta da bak vallahi aşkta da. Öyle hani el altında gibi görünme yani. Bak siz her an orada olduğunuzda insanlar bu müsaitliği bir lütuf olarak görmeyi bırakır ve bunu varsayılan bir durum olarak kabul eder. Artık siz orada olmayı seçen değerli bir partner değil, zaten orada olması beklenen bir seçenek haline gelirsiniz. Ve sonrasında seçenek hani çok tercih edilen bir seçenek olmazsınız. Oysa gerçek saygı insanların sizin de bir sınırınız olduğunu ve bu sınırlara kendinizin de saygı duyduğunu gördüğünde başlar. Unutmayın, hayır demek karşı tarafı reddetmek değil, kendinizi korumaktır diyor. Bu hayır diyebilmek önemli. Ben vallahi yıllar önce bunun çalışmasını çok yaptım. Bak hayır diyebilmek çok kolay bir şey değildir, evet doğru. Bir dönem çok çekilmez birisi oldum ben sırf bu hayırlar yüzünden. Bana ne sorarsan sor direkt olarak cevabı hayırdı. Çünkü antrenman yapıyordum yani. Bunu geliştirmem gerekiyordu. Mesela hayır diyebilen bir insan değildim. Ama o dönem bir sıktım kendimi. Daha direkt mesela hani bir şey sormana gerek yok. Mahmut desen ben direkt hayır. Ama yapın bunu. Kendi ihtiyaçlarınızı yok sayarak sürekli vermek demiş mesela. Karşınızdaki kişi sizin ihtiyaçlarınızı görmezden gelse ve sizi tüketse bile vermeye, alttan almaya ve fedakarlık yapmaya devam ediyor musunuz demiş. Kendinizi hiçe sayarak gösterdiğiniz bu ekstra çaba bir süre sonra karşı tarafın gözünde sıradan bir günlük rutine dönüşür. Artık sadece yardımcı olmuyorsunuzdur, insanları sizi hafife almaya bizzat kendiniz alıştırıyorsunuzdur diyor efendim bak. Bu durum sizi tamamen tükenmiş hissettiren zehirli ve tek taraflı bir döngü yaratır. Sağlıklı ilişkiler iki yönlü bir sokaktır. Eğer bir taraf sürekli alıyor ve karşılığında bir damla bile ilgi göstermiyorsa bunun adı ilişki değil sömürüdür demiş efendim. Yani insanların sizi sömürmesine izin vermeyin. Bu hani her defasında da böyle uzak durun anlamında değil de. Başka ne var? Sınır ihlallerini sonuçsuz bırakmak. Sınır ihlallerini sonuçsuz bırakmak. Bir şey ne kadar kolay erişilebilir ve bedelsiz olursa insanlar ona o kadar az değer verir. Bak düşün, bak bu her ticareti bile böyle ya. Aynı kalite ürünü, bak aynı kalite ürünü. Sen fazlaca koyup vitrine fiyatını da düşük tutarsan, diyelim ki 5 lira koydun, 5 lira fiyat biçtin. Aynı ürünü başkası 15 liraya satsın, millet gider onu alır. Bizde böyle yani. Bir şey ne kadar kolay erişilebilir ve bedelsiz olursa insanlar ona o kadar az değer verir. İnsanların sınırlarınızı aşmasına izin verdiğinizde ve bu ihlallerin hiçbir yaptırımı ya da sonucu olmadığında çevrenize sınırlarınızın önemsiz olduğu sinyali verirsiniz. Siz kendi kırmızı çizgilerinizi uygulamazsanız başkaları da uygulamaz, aksine o çizgileri test eder, zorlar ve zamanla tamamen görmezden gelirler. Saygı sadece talep edilerek kazanılmaz, sınırları korumadaki tutarlılıkla kazanılır demiş. Bak, hiçbir maddeye muhalefette bulunmadım. Vallahi helal olsun. Neler var bakınız. Her an ulaşılabilir olmayın. Kendi ihtiyaçlarınızı yok sayarak sürekli verme tarafında olmayın. Sınır ihlallerini sonuçsuz bırakmayın. Cevabını verin. Bu böyle yani her an el altında olmayın yani. İnsanlar her an size ulaşamayacağını bilebilmeli.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Zakkum yılların arabesk şarkısıdır. Çok güzel bir cover olduğu Hatıran Yeter radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Umuyorum bu şarkılar günün bu saatinde kulaklarınıza iyi geliyordur. Her nereden dinliyor olursanız olun ve şimdi Kübra radyonuzda Oyalama Beni.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Mebrure efendim. Yapay zekamız. Beyaz olamadım ama kara da değilim, radyonuzdaydı. Bakınız, duyulmamış olay. Ya arkadaş, kirasını alamadı, muhatap bulamayınca mezarlığa koştu. Bari hani parayı alamıyoruz, bari dua edelim biraz deyip. Emekli Süleyman D. bakın 55 yaşında. Samsun'daki dairesini kendisini hastanede görevli bir memur olarak tanıtan HD'ye kiraya verdi. HD'nin annesi SD ile birlikte oturacağını beyan ettiği daireye 10 Şubat'ta yerleştiği ancak taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanmadığı belirtildi. Ah be abi. İşte o sözleşme olacak. İddiaya göre daha sonra ev sahibiyle kiracı arasında anlaşmazlık yaşandı ve HD İstanbul'a giderek telefonlara cevap vermemeye başladı. Bunun üzerine Süleyman D. 10 Şubat 10 Haziran dönemine ait kira, aidat ve yakıt giderleri için icra takibi başlatırken mahkemeye de tahliye davası açtı. Tamam, evdeyiz, hani sözleşmede yoksa madem. Karşı tarafla iletişim kuramadığını ifade eden Süleyman D. HD'nin babası ve SD'nin eşi olan merhum MD'nin Canik ilçesi Devgeçir mahallesindeki mezarını ziyaret etti. Mezarın çevresindeki yabani otları temizleyip dua eden Süleyman D. yaşadığı mağduriyeti merhuma anlatarak oğlu ve eşini kul hakkı yedikleri gerekçesiyle manevi olarak şikayet ettiğini söyledi. Yani bundan bu HD'nin pek bir vicdan hissedeceğini sanmıyorum. Çünkü hani böyle bir durum olsa hani gelir zaten ödemesini yapar. Mezarlık önünde açıklamalarda bulunan Süleyman D. Evimi 10 Şubat'ta HD isimli şahsa kiraya verdim. Kendisi bir yakınımıza Samsun'da hastaneye memur olarak atandığını, şu anda kursları olduğunu ve kursları bittikten sonra annesi SD ile oturacağını beyan etmişti. 10 Şubat'ta eve geçti ve kira aktif olarak başladı. Defalarca söylememize rağmen de sözleşme yapmadı. İşte abim bunlar ya, yani sözleşme yapmadan zaten evi almak, evini alman hata. Bu iki taraf için de hata. İki taraf için de mağduriyet doğurur. Yani sözleşmesiz bu işler olmaz ha. Ne dedik? Defalarca söylememize rağmen sözleşme yapmadığı Mart ayının ikinci haftasından sonra da İstanbul'a gittiğini ablasından öğrendim diyor. Sözleşme yapmayınca ilk icra resmi evrakını 20 Nisan'da gönderdik. 30 Nisan'da birinci ihtarname, 8 Haziran'da da ikinci ihtarname çekildi. Yasal yollar silsile halinde devam ettirildi. 17 Haziran'da da Samsun 3. İcra Hukuk Mahkemesi'ne tahliye davası açtım. Kendisi telefonlara çıkmıyor dedi. Yani tamam, yani nedir? Yapacak bir şey yok mu demek lazım? Veya artık adalet nasıl alırsa. Rahmetli büyüklerine mezarlıkta şikayet ettim diyor. Fotoğraflar falan var. Kiracılarından muhatap bulamayınca mezarlığa giderek merhum büyüklerine şikayet ettiğini dile getiren Süleyman de bu...
1: Saat 12. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlantı sağlayan Kargı Salman Gökal Grup yolunda beton yol çalışmaları sürüyor. 3,6 kilometresi tamamlandı, bu yıl 2 kilometre daha yapılacak. CHP'de 74 il başkanı ve 81 il örgütü temsilcisi ihraç ve görevden almaları tanımayarak genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı, dayanışma vurgulandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta ise bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 23 derece olarak bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Şimdi haberler.
2: Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem oldu. Olağanüstü hal ilan edildi. 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı. Yardım çağrıları yapıldı, uluslararası destek bekleniyor. TBMM Adalet Komisyonu 12. yargı paketini kabul ederek IBAN mağdurları için düzenleme yaptı. Dolandırıcılık suçlarında ceza yarı oranında indirilecek, hükümlüler mağdur zararını tazmin ederse ceza indirimi uygulanacak. Aşkale ilçesinde otomobil aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarparak 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkararak hastaneye kaldırdı. Soruşturma başlatıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden seçti. Kılıçdaroğlu'yla seçilmiş lider Özgür Özel, Orhan Sür'ün cenaze töreninde ilk kez tokalaştı ve yan yana geldi. Ankara polisi sosyal medyada kendisini Sofi Serkan ve Ahmet Hoca olarak tanıtan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, şehit eşi dahil 50 kişinin dini duygularını sömürerek büyü yapma oyunuyla dolandırdı. Spor. Galatasaray 10+4 kuralına uygun yerli ve genç futbolcular Can Uzun, Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek için transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Milli pentatletler Modern Pentatlon Dünya Kupası finalinde Macaristan'da yarışacak. Türkiye'yi İlke Özyüksel, Mihrioğlu, Aslan, Taşyaran ve Ünal temsil edecek. Ayhan Can Güven 2026 kıtalar arası GT Challenge serisinin 3. ayağı Spa 24 saat yarışında Schumacher ZLRT takımıyla 22 numaralı otomobili kullanacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 52 kuruştan, gram altınsa 6082 lira 37 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Derya Uluş, Şımarık Radyonuzdaydı. Efendim, hadi bakalım hazır olun. Kavurucu sıcaklar geliyor ki zaten bunun uyarısı verildi. Hep de söylüyoruz özellikle.
1: İnsanları sevmem sen de.
0: Temmuz, Ağustos, yani Ağustos daha doğrusu. Rekor sıcaklıklar bekleniyor deniyor. Bunları biliyoruz efendim. Ama bu daha yakın bir tarihle ilgili. Bak sıcaklıkların efendim pek çok ilde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Güneydoğu'da mesela 38-40 dereceler. İç Anadolu keza öyle. Yani artık bu dakikadan itibaren bütün sıcaklıklara, daha doğrusu bütün anlık değişimlere de hazırlıklı olmamızda fayda var. Yani hem bir taraftan sıcaklıkları göreceğiz, bayağı sıcak günler yaşayacağız ama onunla beraber ani ve yoğun yağmurlara, sağanak yağmurlara, bunlara falan da hazırlıklı olmamız gerekiyor. İşte nedir? Sel felaketidir, odur budur. Bununla ilgili uzmanlar uzun zamandır uyarıyor efendim. Bu El Nino dediğimiz neyse artık. Bu sene onunla bir kez daha yüzleşeceğiz ve tarihi sıcaklıklar bizleri bekliyor. Şimdiden tedbir almakta, yani tedbir dediğin ne alınıyor? İşte evde klima varsa, çalıştırmıyorsanız bakımına falan biraz böyle özen gösterin. Öyle yani, tedbir ne olacak başka? Sıcaklarda yapılacak olanlar belli. Mümkün olduğu kadar işi gücü olmayanlar özellikle öğlen saatlerinde dışarılarda olmaması gerekiyor. Keza yine 65 yaş ve üstü vatandaşlar. Ondan sonra sevgili hamile kadınlar, çocuklar. Ki yaz saatinde çocukları tutmak da çok kolay değil ama maalesef. Açıkçası rekor sıcaklarla uğraşacağız artık. Haziran sonu geliyor. Temmuz'la beraber bu sıcaklar da gelecek. Temmuz sonu ve Ağustos'la beraber de rekorları göreceğiz. Avrupa ikide bir sarı alarm verip duruyor. Fransa öyle, İngiltere öyle. Oralarda da Fransa'da sıcaklardan ölümler bile başladı. Ağası besi yok. Yıllar önce yaşanan senaryo bu yaz yine karşımıza çıkıyor. Biz evet hani Avrupa'ya göre zaten daha sıcak bir ülkeyiz. Ama ne olursa olsun şimdiden hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Gölgelikleri hazırlayıp... Maalesef böyle bir yaz yaşayacağız sevgili dinleyenler bu sene.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Basaralan Son, Psikopatla Radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Evet. Dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir hafta içerisinde 7 PKK'lı terörist teslim oldu. Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 434 şahıs yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil mobil uygulamasının 600 binden fazla indirme sayısına ulaştığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'nda geçişe izin verilen tek güzergahın İran tarafından ilan edildiğini ve gemilerin yalnızca donanmayla koordineli olarak bu güzergahlardan geçiş yapması gerektiğini bildirdi. Güney Amerika ülkesi Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki ardışık depremlerle sallandı. Bazı kentlerde yıkılan binaların olduğu bildirilirken ölü ve yaralı konusunda açıklama yapılmadı.
2: Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Milli takım etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı. 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta Türkiye saatiyle 05'te ABD ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran ayı olan toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Rams Park'ta bulunan Özhan Can Aydın Konferans Salonu'nda yapıldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 5.978 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar 47 sent, bir bitcoin 60.911 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.331 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

mutlu, keyifli, sağlıklı, güzel bir perşembe günü diliyorum hepinize. Bugün de güzel olsun diye hayatın ritmini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Ben Renna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda yüzünüzü gülümseten şarkılarla, günün güzel haberleriyle, hayatın ritmiyle yine bugünün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi yarın itibariyle karneler alınacak. Gerçi çocuklar belki şu son hafta özellikle sıcak olması sebebiyle havanın okula gitmeyebilirler. Tüm Avrupa'da sıcaklık uyarıları yapılmışken okulların bu kadar geç kapanması da, bu sıcaklarda çocukların okula gitmesi de, öğretmenlerin ders anlatması çok da kolay değil. Zira zaten dışarı çıkmayın uyarıları yapılıyor. Özellikle bu hafta sıcaklıkların yükseleceği söyleniyordu. Peki mevzumuz sıcaklık değil, karneler. Özellikle anne babalara karne tüyoları vermişler. İyi gelen karne karşısında nasıl bir tutum sergilemeli? Karne kötüyse ne yapmalı? Öncelikle çocuğunuzla birlikte gözden geçirin karneyi diyorlar. Bir adım geri çekilerek olaylara üçüncü bir göz gibi, dışarıdan biri gibi bakmayı deneyin. Hangi dersin sorunlu olduğuna bakın. Bazı derslerde belki de destek alması gerektiğini birlikte karar verin. Sevdiği dersleri sorun ve bir de karnenin olumlu yanlarını konuşun. Yani güzeli konuşmak, iyiyi konuşmak her zaman iyi geliyor. Ya çok iyiyse karne, onur belgesi, takdir, teşekkür varsa, böyle zamanlarda da bu senin zaten görevin gibi sert cümleler kurmak yerine üzerine düşen görevi çok güzel bir şekilde yerine getirmişsin, aferin gibi cümleler kurulması gerektiğini söylüyorlar. Aşırı abartılı tepkilerden de kaçının, dünyanın en akıllı çocuğu vesaire, bunları da söylememek gerekiyormuş. Yani her iki koşulda da aşırı tepki vermemek en doğrusu. Zira her iki durumda da çocukların kapasitesine göre aldığı karneler zaten tek taraflı değil, pek çok kişinin katkısıyla alınıyor o notlar. Birlikte paylaşılmalı diyorlar. Ben bir kez daha karne günü öncesini hatırlatmış olayım.

pek bir ihtimalle size de oluyordur. Tam böyle uykuya dalma esnasında ya bir basamak fazla atıyorsunuz ya da yüksekten düşüyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Rüyalarımızın en anlamsız, en karmaşık yerinde kendimizi bir anda yüksekten düşüyormuş gibi hissediyorsak eğer, bunun bilimsel bir açıklaması olduğunu söylüyorlar. Tıp literatüründe hipnik sıçrama ya da uyku seyirmesi adı veriliyor bu duruma. Ve uzmanlara göre bu düşme hissinin sebebi beynimizdeki uyku sistemlerinin savaş halinde olması. Aslında bir refleks. Nörolojik ve evrimsel teoriler bu alarmın beynin kendini korumak için gösterdiği bir refleks olduğunu düşünüyor. Sizde de varsa bu durum, büyük bir ihtimalle kendini korumak için beyin o anda uyandırıyor kendini ve sizde düşüyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani aslında çok da bir anlam aramamak gerekiyor. Peki, gördüğümüz güzel düşler gerçek olsun diyelim. O halde bize güzel düşler, güzel hayaller kurduracak en sevdiğimiz şarkılarla devam edelim. Hayatın ritminde Mabel Matiz, ya bu işler ne diyecek?

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şimdi kadınlarla erkeklerin bazı yeteneklerini karşılaştırmamak gerekiyor. Bazı konularda erkekler daha yetenekli, bazı konularda kadınlar daha yetenekli ama söz konusu araba kullanmaksa. Erkeklerin daha yetenekli olduğu söylense de kadınlar bu konuda yetenek konusunda tartışılır ama çok daha güvenli araba kullanıyorlar. Bunu bilimsel olarak da kanıtlamışlar. Yapılan araştırmalar kadınların erkeklerden daha güvenli araç kullandığını ortaya koyarken yılda ortalama 6.1 milyon kazaya karışan erkekler da en fazla kaza yapan taraf olmuş. Kadınlar ise 4.4 milyon kazaya karışmış. Erkekler toplam sürüş mesafesinin %62'sini kullanırken kazaların da büyük kısmından sorumlu olmuşlar. Dolayısıyla sevgili beyler, kadınlar daha kontrollü araba kullanıyorlar. Ha bir de bu araştırmada erkeklerin daha fazla hız yapma, daha fazla emniyet kemeri takmama, kurallara uymama, agresif sürüş kullanma konusunda önde olduğunu ortaya çıkartmışlar. Bu yüzden kazalarında daha şiddetli olduğu söyleniyor. Aman dikkat edin kendinize, kurallara uymayı ihmal etmeyin. Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için. Kadın erkek fark etmez, cinsiyet ayrımı yapmıyoruz. Mevzu evet araba kullanmak biraz yetenek meselesi ama biraz da dikkat meselesi unutmayın.

Şimdi düşünsenize, çok sevdiğiniz bir arkadaşınız var. Onu gördüğünüzde çok mutlu hissediyorsunuz kendinizi. İşte aynı çok sevdiğiniz tatlıyı yemiş gibi ya da koca bir tabak mantı makarna yemiş gibi hissediyormuşsunuz. Yapılan araştırmalar en yakın arkadaşınızı, en sevdiğiniz arkadaşınızı görmenin beyniniz için en sevdiğiniz yemeği yemek kadar keyif verici olduğunu söylüyorlar. O halde yemek yemekten bizi alıkoyabilen arkadaşlarımız olsun etrafımızda. Yalnız o çok sevdiğimiz arkadaşımızla birlikte o tatlıları yememek şartıyla.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

0: Ahmet abla bilmem ne.
1: Yerinde dur, hala bu yazda çok sevilenler arasındaydı. Sefo ve Demet Akalın'ı konuk ettik Hayatın Ritminde. Fakat biz yerimizde durmayalım, hareket edelim. Çünkü kilo verebilmek için hareket etmek şart. Zayıflama iğneleri falan da yalan bana sorarsınız. Neden? Çünkü bilimsel çalışmalara göre o zayıflama iğneleriyle zayıflayan, o kadar yan etkiye maruz kalan insanlar sonra gene kilo alıyorlarmış. Keza aynı şekilde dikkat edilmezse mide ameliyatı olanlar da sonrasında kilo alıyorlar. Yani önemli olan hareket etmek, yerinde durmamak, önemli olan sağlığımıza dikkat edip sağlıklı beslenmek. Dolayısıyla işte hep aynı kapıdan çıkış yapıyoruz aslında. Zayıflama iğnesi olsanız da, mide ameliyatı olsanız da, çeşitli destek alsanız da dışarıdan, önemli olan biz biraz çeneyi tutup az yiyeceğiz, biraz da fazla hareket edeceğiz.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta ise bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 23 derece olarak bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlantı sağlayan Kargı Salman Gökal Grup yolunda beton yol çalışmaları sürüyor. 3,6 kilometresi tamamlandı, bu yıl 2 kilometre daha yapılacak. CHP'de 74 il başkanı ve 81 il örgütü temsilcisi ihraç ve görevden almaları tanımayarak genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı, dayanışma vurgulandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası ilk kez TBMM'deki Orhan Sür cenaze töreninde karşılaştı ve tokalaştı. Ali Mahir başarırsa Kılıçdaroğlu'na el uzatmadı. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem oldu. Olağanüstü hal ilan edildi, 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı. Havalimanı kapatıldı, yardım çağrıları yapıldı. Aşkale ilçesinde otomobil aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarparak 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkararak hastaneye kaldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı nedeniyle Cumhuriyetçi Parti içinde eleştirilerle karşılaştı. Senatör Bill Cassidy ile tartıştı, savaşın maliyetini karşılamak için Kongre'den 70 milyar dolar ek kaynak istedi. Ankara polisi sosyal medyada kendisini Sofi Serkan ve Ahmet Hoca olarak tanıtan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, şehit eşi dahil 50 kişinin dini duygularını sömürerek büyü yapma ve dolandırıcılık yaptı.
1: Spor.
2: Trabzonspor, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın teklifini kabul etmesiyle transferde mutlu sona çok yakın. Onana bir yıl daha kiralık olarak takımda kalacak. Memphis Grizzlies, Isaiah Stewart'ı 3 ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı. Detroit Pistons, Stewart ile yollarını ayırarak maaş bütçesinde boşluk oluşturdu. Galatasaray yeni sözleşme beklerken forvet arayışını sürdürerek Midiş Tabibi Land forması giyen 21 yaşındaki Gineli Franculino Ducu için harekete geçti, 25 gol katkısı sağladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 52 kuruştan, gram altınsa 6069 lira 74 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Mutlu olmak istiyorsanız bazı hedeflerinizi küçültmeniz gerekiyor. Başarı takıntısının insanlarda mutluluğu elinden aldığını söylüyorlar. Mükemmeliyetçi olmak, başarılı olabilmek, evet gerçekten hepimizin istediği şeyler ama bir yere kadar. Zira mutlu olabilmek bence çok başarılı ya da mükemmel olmaktan çok daha önemli. Bu yüzden mutlu olmak istiyorsanız hayatı biraz gelişigüzel yaşayın. Evet tabii ki çaba sarf edeceğiz başarılı olmak için. Evet tabii ki en iyisini yapmaya çalışacağız ama takıntı haline getirmeden. Peki mutlu bir sabah, mutlu bir gün, güzel bir perşembe günü olsun. O halde mutlu olabilmek için kendinizden vazgeçmeyin. Geçmediğiniz bir gün olsun.

0: Reklam.
1: Böyle de kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

pek çok şey istiyoruz hayattan. Pek çok şey diliyoruz. Dileklerimiz, beklentilerimiz, hayallerimiz hepimizin var. Ama en önemlisi en başta sağlıkla başlıyoruz cümleye. Sağlık olabilmesi için de biraz daha dikkatli olmak gerekiyor, özellikle beslenme konusunda. Hele ki yeni yetişen neslin biraz daha dikkatli davranması gerekiyor. Ebeveynlerinden izinsiz yenilen cipslerin özellikle erkek çocuklarda hormonal bozukluklara sebep olduğunu ortaya çıkartmışlar. Cipslerin içindeki katkı maddelerinin özellikle erkek çocukların ergenlik döneminde hormonal dengeleri bozduğunu açıklamış. Bu yüzden paketli gıdalardan mümkün olduğunca uzak duracağız. Annemiz, babamız, ebeveynimiz, etrafımızdaki büyükler neyi yeme diyorsa onu yemeyeceğiz. Doğada olan her şey sağlıklı, merak etmeyin. Ünlü bir komedyen gibi kulaklarını çınlatalım. İnsanın ürettiği değil, doğanın ürettiğini tüketelim.

Güne pozitif başlayalım, pozitif devam edelim, iyi şeyler düşünelim, güzel şeylerden bahsedelim diyorum ya. İşte bu benim söylediklerimi bilimsel olarak da kanıtlamışlar, biliyor musunuz? Kendi kendinize eğer ben çok kötüyüm, çok şanssızım, iyi değilim derseniz vücudunuzu hasta etmeye başlıyormuşsunuz. Bilimsel olarak kanıtlanan bu araştırmada kötü düşünmenin cidden kötü hissettirdiğini, daha sonrasında da fiziksel olarak gerçekten kötü, sağlıksız olduğunuzu ortaya çıkartmışlar. İyi düşünürseniz hayat kaliteniz artıyor. Bu yüzden hep güzel düşünelim, hep iyi konuşalım, hep iyi şeyler söyleyelim. Güzel bir gün daha başladı. Bugün de kalbimizden geçen tüm güzel dilekler gerçek olsun. Siz yeter ki iyiyi, güzeli isteyin.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Hafta sonuna göz kırpan güzel bir perşembe günüdeyiz ama daha da önemlisi yaz tatiline göz kırpan güzel bir perşembe. Bu hafta sonu itibariyle yaz tatili resmen başlayacak hanımlar beyler. Çocuklar resmen tatile giriyorlar. Şimdiden iyi tatiller dileyelim. Peki tatil boyunca da radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Hayatın ritmini yaz boyunca da birlikte yakalayacağız. Bahadır Tatlıöz'ü geride bırakırken Rain Man'le devam edelim iyi müziğe hayatın ritminde. Çok sevdiğimiz bir Serdar Ortaç şarkısı. Bazen şarkıların ilk yorumları çok seviliyor ama Rain Man yorumunu da en az Serdar Ortaç yorumu kadar seviyoruz. Ne olur gitmeyle radyolarınızda.

0: hadi adamım.
1: Güzel bir perşembe gününde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bugün de bize ayrılan 2 saati tamamladık. Hayatın ritmini dinledikten sonra günden daha fazla keyif alıyorsunuz. Bu yüzden hafta içi her gün kulağınız bu frekansta. Tabii ki günün en güzel programı hayatın ritminde olsun. Şimdilik hoşça kalın ama merak etmeyin. Yarın yine görüşeceğiz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak, idari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda 2026-2030 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi'ne yönelik hazırlıklar ele alındı. Ticaret Bakanlığı ithalat işlemlerinde helal iddiası taşıyan ürünlerin ithalat denetim süreçlerinin artık dış ticarette risk esaslı kontrol sistemi platformu aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs planı iddiaları ile ilgili Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez dedi.
2: Spor. A milli erkek voleybol takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Milli takım etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı. 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta Türkiye saatiyle 05'te ABD ile karşı karşıya gelecek A milli futbol takımı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran ayı olan toplantısı Ali Samiyen Spor Kompleksi, Rams Park'ta bulunan Özhan Can Aydın Konferans Salonu'nda yapıldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 5.978 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar 47 sent, bir bitcoin 60.911 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.331 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
3: yakışır bana Bellona. Otomobil alırken riske girmeyin, önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap.

0: maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığınız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a bırak akışına.
4: 5 numara.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp girse de.
0: Sıla Hayran 2 numarada.
1: 2 numarada. 2 numara.
2: Hep mi ıska insanız usta, anla bir kez beni sen de susta.
0: Ve geldik zirveye, Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
3: Kaçamadım iyi ki bırakmadın peşimi.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
4: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya...

0: karşısındayız. Sosyete Pazarı. Bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek ve en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 24 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Muharrem ayına saygı programı düzenlendi. Konuşmacılar ve sanatçılar manevi atmosferde birlik, beraberlik, kardeşlik mesajları verdi. Vatandaşlar katıldı. Alman askeri konvoyu 4 Aralık 1918'de Tokat Çamlıbel'den geçerken yerel tarihçi Hasan Erdem'in arşivindeki fotoğrafla kayıt altına alındı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Olağanüstü hal ilan edildi. Türk vatandaşı İbrahim Eser yıkımı cep telefonuyla kaydederek her yer cehennem gibi dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, uzun aradan sonra TBMM'de Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelerek tokalaştı. CHP'deki liderlik değişimi sonrası ikilinin gerginliği dikkat çekti. Aşkale ilçesinde otomobilin kamyoneti arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkararak hastaneye sevk etti. Sürücünün durumu ağır, soruşturma devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı ölüm sayısını 491.684 olarak açıkladı. Erkekler %55,1, kadınlar %44,9 pay aldı. Dolaşım sistemi hastalıkları ölüm nedenlerinde ilk sırada yer aldı. Ankara polisi sosyal medyada Sofi Serkan ve Ahmet Hoca kimlikleriyle dini duyguları sömürerek 50 kişiyi, aralarında şehit eşi de olanları dolandıran şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin işlemleri sürüyor. Beşiktaş, kaleci Bilal Bayazıt'la rotasyon hamlesi yaparak kadrosunu güçlendirdi. Transfer, takımın kaleye takviye yapma stratejisinin parçası olarak dikkat çekiyor. 2026 Dünya Kupası'nda Güney Kore Teknik Direktörü Myung Bo Hong, 66. dakikada Kim Min Jae'yi oyundan alarak Jin Seok Park'ı sahaya sürdü. Kim Min Jae bu karara büyük tepki gösterdi. Beşiktaş, Taylan Bulut'un Almanya Bundesliga takımı Augsburg'la prensipte anlaştığını açıkladı. Yönetim transfer için nihai kararı önümüzdeki günlerde verecek.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 52 kuruştan, gram altınsa 6057 lira 39 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzeti

0: alana kadar içeri.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ülkemizde yasal kalış hakkına sahip 3.632.064 yabancı bulunuyor. Bunların 2.264.983'ünü geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. 2016-2026 yılları arasında 1.425.000 kişi gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine geri döndü dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleriyle 22.950 gebemize birebir destek ulaştırdık dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Batman'da özel yaşlı ve engelli bakım merkezinde gerçekleştiği öne sürülen iddialara ilişkin getirilen yayın yasağını ihlal ettiği belirlenen iki televizyon kanalına idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, okul ve kurumlardaki sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi hedefiyle okul kantin ve yemekhanelerinde soğuk zincir dijital takip sistemi kuracak. Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremi değerlendiren uzmanlar, bölgede güçlü artçı sarsıntıların uzun süre devam edebileceği uyarısında bulundu.
2: Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Milli takım etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı. 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta Türkiye saatiyle 05'te ABD ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran ayı olan toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Rams Park'ta bulunan Özhan Can Aydın Konferans Salonu'nda yapıldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 5.978 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar 47 sent, bir bitcoin 60.911 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.331 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam.

0: Haberin merkezine.
1: Masa başında da söyledi bu arkadaşlar.
2: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
5: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
6: 0543-746-3754
5: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Orhan Sürç'ün mecliste düzenlenen cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi. İkilinin yüzlerindeki gerginlik ve tokalaşmaları kameralara yansıdı. Apple çevrim içi mağazasını zamlarla açtı. CEO Tim Cook maliyet artışını kaçınılmaz buldu. MacBook ve iPad fiyatları ciddi oranda yükseldi. Yapay zeka nedeniyle bileşen maliyetleri 4 kat arttı. Yeni zamlar gelebilir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2016-2026 arasında 1 milyon 425 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü, sınır güvenliğinin elektro-optik kuleler ve insansız hava araçlarıyla sağlandığını açıkladı. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için sadece İran'ın açıkladığı rotaların güvenli olduğunu belirtti. Alternatif rotalar tehlikeli ve yasak sayıldı. Koordinasyon zorunlu, kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem iftarında Kerbela'nın acısının 14 asırdır yüreklerde yaşandığını belirtti. Alevi canlara desteklerini sürdürdüklerini, cemevlerine bakım ve onarım için 800 milyon lira harcadıklarını açıkladı. Spor. Beşiktaş ve Galatasaray, Napoli'nin yıldız orta saha oyuncusu Anguissa için somut teklif yaptı. Anguissa, Türkiye ilgisini değerlendirirken Premier Lig teklifini bekliyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İngiltere'deki Eastbourne Açık'ta çeyrek finalde dünya 35.'si Jelena Ostapenko'ya 6-3, 6-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Sacramento Kings, Domantas Sabonis'in takas ihtimalini değerlendiriyor. Sabonis'in yüksek maaşı ve sakatlığı takımın yeniden yapılanma sürecinde önemli rol oynuyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 52 kuruştan, gram altınsa 6111 lira 22 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Muharrem ayına saygı programı düzenlendi. Konuşmacılar ve sanatçılar manevi atmosferde birlik, beraberlik, kardeşlik mesajları verdi. Vatandaşlar katıldı. Alman askeri konvoyu 4 Aralık 1918'de Tokat Çamlıbel'den geçerken yerel tarihçi Hasan Erdem'in arşivindeki fotoğrafla kayıt altına alındı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek ve en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 24 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
4: Yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Radyo Sinerji.

Oradan her acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
3: Yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum Müzik
3: Sinerji FM.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Numarayı tuşla.
4: Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Bekir Ünlü Atayır'ın çok güzel, çok değişik ve çok özel bir sesi var biliyorsunuz. Özellikle bazı şarkılarda Bekir Ünlü Atayır'ın yorumuna bizler bayılıyoruz. İşte o şarkılarımızdan bir tanesini sizlerle buluşturduk. Bekir Ünlü Atayır yorumundan paylaştık bu güzel eserimizi. Şarkılar Bizi Söyler programı gün içerisindeki güzellikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Bölgenin en güçlü sesinde, kaliteli müziği dinlediğiniz frekansında.

Zekai Tunca'nın Türk müziğine kazandırdığı birçok eser var. Özellikle 80'li yıllardaki eserlerin birçoğu Zekai Tunca'nın kaleminden çıkmıştır. Yine onun imzasını taşımaktadır bu güzel eserler. Zekai Tunca'yı o güzel eseriyle ve o güzel sesiyle ağırladık Şarkılar Bizi Söyler programında ve şu dakikalarda programımız devam ediyor.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Evet. Dönünce yaşatır evi tarzıyla,
3: yakışır bana Bellona. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

dünyayı masal zannederdim. Mecnun ile Leyla'yı masal zannederdim. Öyle bir ateş oldu.

Türk müziğimizin gelmiş geçmiş en özel yorumlarından ve yorumcularından bir tanesidir Zeki Müren kuşkusuz. Zeki Müren'in sesinden güzel bir eser paylaştık ve program birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşırken yine en güzel çalışmaları, en güzel sanat müziği eserlerini sizlerle bir araya getirmeye devam ediyoruz. Bölgenin en güçlü sesinde.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Hala beni düşünür ve

0: ben yakıp geçtim.
1: Sanat müziğimizin en iyileri, en güzel çalışmalar sizlerle olmaya devam ediyor. Sibel Can son zamanlarda çok daha başka bir müzik tarzına bürünse de onun geçmişte seslendirdiği çok güzel sanat müziği eserleri var. Bu eserlerinden bir tanesini paylaşmak istiyorum ben şu dakikalarda. 90'lı yılların başına gidiyoruz ve Sibel Can seslendiriyor. Güzel bir sanat müziği potpourrisi.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, tadımlık da olsa en güzel sanat müziği eserlerini en seçkin isimlerden paylaşma gayretindeydik ve bugün de programımızın sonundayız. Son olarak yine sizleri çok güzel bir eserle baş başa bırakacağım. Hepinize mutlu günler diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Reklam.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni

0: Radyo Sinerji'de.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de